0: ki mündün çömüsik.
1: Niyü ki kurgan pobaşin. Ne kirka yübü simgi şimdir pop.
0: Wenjam ki zemkong tüsü. Yeyan ki ponye ki ni.
1: Davü ki zengce pobaşin. Ngan suyu sovar. Gagi ki simbacin.